0: Neden saçlarım beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez. Böyle bitmez arkadaş. İçelim.
1: İçelim arkadaş.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında

0: Kral FM 100 Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
6: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
5: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
6: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
5: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
6: Bölgesel boyama parlatma.
5: Oto farlarının boya ve parlatılması.
6: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
7: Bir numara.
5: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
5: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
6: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

Bahadır'ın hikayesi bu da. Bahtı Kara Bahadır'ın hikayesi. O depremin öksüz bıraktığı birçok çocuktan biri. Annesi, babası ve ablasını kaybetmiş. Geriye kalan tek şey umut dolu yeşil gözleri ve sığınacağı tek kucak. Kendisi gibi her şeyini kaybetmiş olan anneannesi. Artık uyurken bir tülbentin kokusuydu sadece annesinden geriye kalan ve artık kulaklarında işitemediğinin nisiydi. Ölümü bilmeyen çocuk aklıyla düşündüğü, bir gün geri döner miydi acaba tülbentteki kokusu bitmeden? Bir gün geri gelip yine o sıcak elini başına koyup sevebilir miydi? Ama kimse diyemedi. Hiç kimse ona annesinin yıldızların gökyüzünü kaplayıp yere indiği bir gecede ruhunu teslim ettiğini söyleyemedi.

Bir gün büyüdüğünde bugünleri düşünüp neden ben diye sorduğunda kendi kendine en mantıklı cevabı verebilecek, sağlıklı, mantıklı ve okumuş bir delikanlı oluverecekti. Kötü günler geride kalacak, kötülükler unutulacak ama yapılan iyilikler gün gibi aşikar olacaktı. Belki de baktığında dünden bugüne olan hayatına bir anne kaybedip birçok anne kazanmış olduğunu görecekti. Onun bir annesi yoktu artık. Ama ona anneannesinin kucağında annelik yapacak birçok anne ve ona görünmeden babalık yapacak birçok baba olmalıydı. Ve en korkulu rüyalarında sıçradığında uykusundan anne diye başucunda birçok anne ve baba bulmalıydı.

Bahadır'ı emanet edip önce Allah'a, sonra anneannesine, ayrılacaktık oradan tekrar geri dönmek üzere. Ve yolda giderken soracaktık hepimiz kendi kendimize, küçük laflar eden büyüklerden miyiz, yoksa büyük laflar eden küçüklerden mi diye. Hiçbiri değil de adam olmak vardı belki de. Ve adam olmak lafının altında kalmamakta, sözünün eri olmakta yatardı. Günümüz duyarlı ana ve babalarına edilmiş bunca laftan sonra son söz de Mevlana'dan. Derdi ki Mevlana, ne kadar anlatırsan anlat ve ne kadar bilirsen bil, senin bildiğin karşındakinin anladığı.

Ben nice İstanbullular gördüm sana gelinceye kadar. Kirli paçavralara benzerdi insanları. Dostluktan, vefadan yoksun. Bölünmüş, dağılmış, parçalanmış. Ve her biri kendi ağırlığıyla ezilmiş. Yorgun. Yüzümde dolaşan birer iğrenç böcekti gözleri. Bir tutsam yapışır kalırdı ellerime en çirkin yerleri. Evlerinde bulduğum yalnızlık, sokaklarında bulduğum upuzun bir kahırdı günler boyunca. Güneşler doğardı, görmezdim. Bir ses durmadan ölüme çağırırdı beni. Bilmezdim bu şehirde senin yaşadığını. Bilmezdim. Zindandı bütün meyhaneler. Duvarlar karaydı. Köhne bir Bizans eskisiydi İstanbul sensiz. Semt semt bir ağır yorgunluktu. Sürekli bir aldanıştı sokak sokak. Benden en uzak sevgilerde yaşadım yıllarca. O büyük yalanlarda yaşadım. Senden habersiz bir ölü gibi. Senden uzak zamanlarda yaşadım. Mabetler yıkıldı içimde. Umutlar, hayaller yıkıldı. Bir gün bütün İstanbul yıkıldı. Sokaklar kaydı ayaklarımın altında. Gün oldu, kalabalık meydanlarında inançlarım yıkıldı. Gün oldu, gözlerime çiviler çakıldı merhametsiz. Toz oldu, duman oldu, aldığını geri vermedi yıllar. Yitirdim kendimi bu rezil şehirde, seni buluncaya kadar. Eskiden bir lale hatırlardım. Ya da mavi bir deniz İstanbul denince. Serin rüzgarlar okşardı saçlarımı. Rıhtımlar balık kokardı. Ne zaman yumsam gözlerime bir gemi kalkardı. Vapur düdükleri durmadan öterdi. Eskiden bir İstanbul vardı bilmediğim. Bana yeterdi. Sonra kaç yıl yaralı bir hayvan gibi gezdim sokaklarında. Sonra kaç yıl bir sevgi aradım, İstanbul'u aradım. Belki de seni aradım bilmeden. Ayaklarımın dibinde denizler can çekişti. Şehirler parçalandı. Bir çağ öldü gözlerimin önünde. Benim en güzel çağım. Bizi topraktan yarattılar. Gel gör ki bu şehirde benim toprağım da öldü. Seni aradım bu şehirde yıllarca, yana yakıla seni. Sen kimdin? Sen neredeydin kim bilir? Hep böyle sensiz miydi bu şehir? Bu şehir İstanbul mu? Öyleyse sensiz yaşanmazdı bu şehirde. Gemiler demir almazdı. Trenler işlemezdi sen olmasaydın. Bir ömür bitip yepyeni bir ömür başlamazdı içimde. Bahar gelmezdi. Ağaçlar çiçek açmazdı seni bulmasaydım. Ve ben yoktum.

Sen içerideyken ben sinemalara gittim. Bütün filmlerini seyrettim o sevdiğimiz artistin. Sen içerideyken ben vita kutularında çiçek yetiştirdim. Sokakta top oynadım çocuklarla. Ayakkabılarımı eskittim. Güneşe karşı durdum sabahları. Geceleri bir başıma yıldızları bekledim. Annenin gönlüne su serptim. Aldırma dedim, aldırma. Bir şarkı söyle, bir dilek tut herkes için. Bir ada rüzgarı gibi sürtünerek geç hayata. Bir sarmaşık gibi tutun ve değer ver hatıralara. Aldırma dedim, sen annesin, aldırma. Sen içerideyken ben kiramı ödedim, pijamalarımı giydim. Haber bültenlerini izledim, gazetelerden kupon kestim. Sen içerideyken ben sigara içtim, öksürdüm, otobüse bindim. Fotoğraflarımıza baktım, acı yanlarımı körelttim. Deniz kıyısında yürüdüm, manavdan soğan aldım. Yeni çıkan şarkıları dinledim, kafeste beslediğimiz kuşu saldım, ıslık çaldım. Sen içerideyken ben hep uyandım, sayıkladım, kanadım boyunu. Takvimler aldım, her gün bir yaprağını kopardım deli ayrılığın. Sen içerideyken ben gömleğimi ütüledim, sobada elimi yaktım. Bir şiir yazdım, bir hercai menekşe aldım çiçekçiden. Hani o alnına kader değmiş, hani o dudaklarına deniz tuzu dokunmuş. Hani o erken vurulmuş gençliğimiz gibi dağıldım sen içerideyken ben. Bir adını söyleyemedim şöyle bağıra bağıra. Bir yüzünü göremedim görüş günlerinde. Bir de eline değemedim, bir de yüreğine. Şöyle kucaklayamadım bir de ölümüne. Sen içerideyken ben kapı kapattım, pencere açtım, mutfakta oyalandım, kanepede yattım, hatta bir yolluk aldım odaya. Çok da kulak asmadım, çok da koymadı bu bana. Alt tarafı içerideydin, alt tarafı bir yanıma alıp götürmüştün ansızın. Bir yanımı, yani adamlığımı, yani gözlerimin ferini, yani canımı. Alt tarafı şarkılar ölecekti, alt tarafı kanayacaktı kalbim. İşte sensiz, işte nefessiz, işte kimsesiz bir sesti alt tarafı, her tarafım. Yıldızlar yine oradaydı oysa, yazdıkların gözden kaçan o defter yapraklarında. Boş ver 128, hayat bir gemi, yürüt onu, göreyim seni. Boş ver 128'a, boş veriyor ya. Aldırma reis.

adını söyleyemedim şöyle bağıra bağıra. Bir yüzünü göremedim görüş günlerinde. Bir de eline değemedim, bir de yüreğini. Şöyle kucaklayamadım bir de.

Sen içerideyken ben vitrinlerin önünden geçtim. Minibüs duraklarında bekledim. Simitçilerle yarenlik ettim. Üstüme bir ceket aldım. Yer tezgahlarında kitaplara baktım. Sen içerideyken ben hiç oturup ağlamadım. Hiç karartmadım umudu, hiç bulandırmadım onuru. Öyle durdum dimdik ortada. İşte burada ulan, işte burada. Böyle burada, hiç yıkılmadan, hiç utanmadan ve hiç unutmadan. Sen içerideyken ben gülen resmimi yaptırdım sokaktaki ressama. Her zaman yaptığım gibi buzdolabını ayağımla kapadım. Parkların banklarına adını kazıdım. Adını kazıdım duvarlara. Adını adımın yanına yazdım. Hiç unutmadım, utanmadım, korkmadım. Parmaklarımı şıklattım Fidayda'da. Hani vardı ya Fidayda'da hanım kızım Fidayda. Gelip geçen her tren bağırtısında kalkıp aynaya baktım sonra. Sen içerideyken ben perdeleri hiç kapatmadım, hiç bakmadım arkama. Başını ellerinin arasına alan üç beşinin arasında olmadım. Öyle bıraktığım gibi, öyle yaşadığımız gibi yaşadım sen içerideyken. Bir adını söyleyemedim şöyle bağıra bağıra. Bir yüzünü göremedim görüş günlerinde. Bir de eline değemedim, bir de yüreğine. Şöyle kucaklayamadım bir de ölümüne.

yürüyeceğim. Zaten iyice hazırsın bu sefer. Her şeyi yanında götür. Anılarımızı, umutlarımızı, sevgimi de al.

tek kelime etmesem diyorum. Ama etmeliyim. Sana bilmediğim bir şeyden bahsetmeliyim. Kendimden. Evet, onca zaman tanıdığını sandığın benden. Hırçın yanımı gördün daha çok. Oysa öyle uysal bir çocukmuşum ki. Neydi beni zaman zaman hoyrat yapan? Sanırım

0: yerini ayrı tutsam da renklerin hepsini sevdim. Mevsimleri de aslında çok şey var sevdiğim. Kavgalar ve savaşlar dışında. Bir de niye olursa olsun vedalaşma anları. İsterdim ki uyumlu halimi yaşasaydın daima. Ama bana hep vurgun saatlerinde geldin. Ya da sen vurdun. Uzaklara bakardım uysal çocukluğumda. İçimde dolmayan derin boşluğumla. Denizden gelecek bir gemi bekledim durdum. Sonra yıldızlara baktım yıllarca. Ve sen sandığım bir yıldıza. Kadınlar, erkekler, çocuklar, şehirler tanıdım. Çoğunu da sevdim. Aşklarım da oldu. Hem de uğruna ölebileceğim aşklar. Ama en çok seni sevdim. Ve şimdi gidiyorsun. Evet, git. İçimdeki melek sana dua edecek. Sanırım kahrolmayacağım bu veda sahnesine. Senin baban öldü mü? Bu gidiş ölümden beter olamaz. Hangisi doğru bilmiyorum. Seni uğurlayıp öylece kalmak mı? Yoksa benim uyumamı bekleyip gitmen, benim de sensiz sabaha uyanmam mı? Bence şimdi git. Hayır, gitme. Yani git de önce üstümü ört. Ben uzanayım şöyle. Işığı kapat ve git. Hayır, gitme. Yani git de ışığı yak git. Ben karanlıktan korkuyorum da. Hem sensizlik, hem karanlık bu kadarı fazla. Üstümü de örtme. Bu şefkatle fazla. Işıkların hepsi açık olsun. İçim burkuluyor. Sen nasıl gidersen git. Dur. Burayı iyi dinle. Bir kez daha söylüyorum. Ve son kez. Seni seviyorum. Sen giderken ben içimden haykıracağım. Kusursuz bir aşk da bu diye. Kusursuz bir aşk da benim sana büyüttüğüm. Sen ne yaşadın? Bilmiyorum.
1: Gittim. Gittim aşkım benim. Sen istemeden.

ve sinmiş iki sözcük. Evin bütün odalarına ve bütün sokaklarına dolaştığım şehirlere.

O elinde tuttuğun zarf bir ihanet anında örülmüştür. Ve zarfın içindeki kağıt er mektubudur, görülmüştür. Doğum günüm bugün 3 Aralık ve şafak karanlık. Bu mektubu sana yazıyorum anne, dün sevdiğimle ayrıldık. Son mektubuymuş bana yazdığı, bir daha yazmayacakmış. Demek sevda ayrılığa bir ay dayanırmış ve asker ocağında terk edilmek de varmış.

Bu mektubu sana yazıyorum anne. Bugün doğum günüm. 3 Aralık ve şafak karanlık. 3-5 nöbetindeydim dün gece. Bir şarjörün boşluğunda içtim son sigaramı. Ve yorgan gibi örttü üstüme kar siperdi. Sabaha karşı biraz içim geçmiş. Hayalin gözümün önüne geldi anne. Kız kardeşimi de verdiğinden beri sevdiğine. Bir ben, bir de sen kaldın geriye. Üzülme anne, üşümüyorum. Bekliyorum elim tetikte. Bekliyorum memleketi ve seni. Ve artık beklemiyorum beni beklemeyen sevdiğimi. Beklemiyorum yüreğimi ve aşkımı soğuk bir siperde yalnız bırakan sevgi. Ve bekliyorum anne, elim tetikte. Eğer girerse menzile, vurup öldüreceğim hem aşkı hem sevgiyi. Geçen gece karakolu bastılar. Kurşunlar yağmur gibi yağdı üzerimize. Garip gelecek belki sana ama ortalık bayram yeri gibi oldu anne. Biliyor musun? O an hiç korkmuyorsun. Herkes kendini bir sipere atıyor ve gecenin karanlığında kurşun yerine ışıl ışıl yıldızlar yağıyor sanki üzerimize. Ve ölüm aklına bile gelmiyor anne. Yıldızlar yağıyor üzerimize ve kurşundan yağmurlar. Ama sadece şehitler ıslanıyor anne. Canlar, canlar gidiyor.

Doğum günüm 3 Aralık. Hiç saymadım kaç günüm kaldığını. Daha şafak karanlık. Yeni yeni bitmeye başladı dede torun muhabbetleri. Ve yeni yeni öğrendim tokat yememeyi. Biliyor musun anne, zamanla her şeye alışıyor insan. Akşam postalları boyayıp yatmaya, sabah içtimaya kalkmaya, barut kokusuna, tüfe, havai fişe, nohuta ve kara şimşe. İnsan her şeye alışıyor anne. Hele bir de olmasa şu çarşı izni, doyasıya yemek yemek ve eşe dosta telefon etmek. Hele bir de olmasa. Her şeye alıştım da bir alışamadım sevdiğimin başkasına gidişine. Benden saklama anne. Sen de biliyorsun bir haftaya kadar nikah masasına oturacağını. Kızma ama anne. Bu terk ediliş ya firara gebe ya da bir daha hiç dönmemeye. Sitemim sana değil anne. Ama bu terk ediliş ya firara gebe ya da bir daha hiç dönmemeye. Geçen gece yine karakolu bastılar. Kurşunlar yine yağmur gibi yağdı üzerimize. Garip gelecek belki sana ama ortalık bayram yeri gibi oldu anne. Biliyor musun? O an hiç korkmuyorsun. Herkes kendini bir sipere atıyor. Ve gecenin karanlığında kurşun yerine ışıl ışıl yıldızlar yağıyor sanki üzerimize. Ve ölüm aklına bile gelmiyor anne. Yıldızlar yağıyor üzerimize ve kurşundan yağmurlar. Ama sadece şehitler ıslanıyor anne.

Beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

gidersen kırılır kanatları bütün kuşların. Gidersen her bahar açmaz aynı gül. Aşkın ötüşüne şakıyan bülbül bir daha ötmez. Yanar içimdeki bütün

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan, inan her çılgınlığı yapabilirim bu gece. Benim kadar sevmedi hiç kimse.

kusar içimdeki bütün şiirler. Kan kırmızı bir renge boyanır dudakları. Kirlenir genç kız yüzlü şehirler. İstanbul'da ağlar şimdi, Ankara'da. Ne tuhaf, ayrılık kokusu var havada. Meleklerin kanatlarını takıp kalbime, kayan yıldızlarımızı aldırmadan. Bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

yarimsin, kaderimsin, tek aşkımsın, sevdiğimsin. Yıllar hain, günler solgun, içimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği neden yoksun? Dön gel artık,

kaderimsin, tek aşkımsın, sevdiğimsin. Yıllar hain, günler solgun, içimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği neden yoksun? Dön gel artık,